0: akoze bubi era temukiddamu. Temusiga dini ya fe kifaananyi kibi. Kubanga tebeeranga kona kifaananyi
1: ekyo.
0: Dini ya fe tebeeranga kona kifaananyi ekyo. Era ne kisooka ne kivaako buli omu okwogera byasanze. Mwokuogira
1: yasanze
0: oyogira kumada siwe guli jovunana butemu boze kubutemu no yabaza abantu ebi no ekifana ye kifana gane dini ya fe ubutigezi zaati mchana no muambika jiribabu Sajjano bandike ngoyi kanzu enjeru ne kofire enjeru
1: Kitibana
0: nyicho Techigwana kudda
1: Bena abavuddeyo
0: ba Tumusikula mitima gya bantu
1: Bena bogambye abavuddeyo Bo kubandu ze bakola amateeka gano
0: Baluwa abavuddeyo
1: Bena ababaka ba parliament Nuhuba inzo kuba, dobo zidi ya wadi inzo tu ya ambe nyo kusokolo
0: Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
1: community wa society mu
0: emoti
1: kyali badde ki waliwa ku muntu yazizwa musango
0: era te kirabwanga ko kyasose kulabibwako ku basilamu nze kugambye tibi basose okulabwako eki kifaani kyasokedde ku basilamu nga bwe kyalabikira kuba ziba musango ki abalala
1: iyo musango magwe nalabye ataawo ogwa gwabana aba abata omukuru w'ekika kindige nabo bali jidde mu mbuga awo baraga nti baganda nnyo kubanga ensonga ezaavira ko oli okumutazali zekuuse naye yajidde mu t-shirt ye nga muntu era wa bulijjo kyona tegeera musango tukuno gukwatagana nnyo ku baganda
0: yajidde
1: mu t-shirt ye
0: Choga ta inazikiriza.
1: Ajina.
0: Deki mabiga. Tuline ya kafuku tabana.
1: Kwa wanvu wanyo.
0: Badi mamunitamu. Nga bantu batira utenti walini wakungari. Abadi mamunitira mbifana nchi. Wasi butemu.
1: Butemu.
0: Tabade nazikiriza.
1: Aina.
0: Uweche baditu wa mreti na mbifana njibu ya nzikirisa. Nye vila. Tuwe zubuta vyogira wano. Semoda yoko siga dini busiramu na basiramu. Bifana nyi. Ehebio vya mbasiga. Kubanga. Usiramu tebuma nyebio. Wawuli ya yote tuita makasidu sharia. Rwacho busilambu no webuli. Amateka kwa busilambu. Gali uoku luachi. Yenayena na alamura mbusilambu. Ateke duoku milange. Amanyiche tuita makasidu sharia. Amateka kwa busilambu. Gali uoku luansu ongachi. Yara kukakasa. Yenatu ulira. Oba alaba basilambu. Oba ulira ensomesa za busilambu. Bino bikulu. Obusilamu buliwo hifdhu an-nafsi mubikulu ebiri mubusilamu kukuma myoyo na misayi gy'abantu tebaita hifdhu dima obusilamu buliwo kukuma musayi sera buliwo kukuma musayi kanate kuoteka uta ekifana ekitali ekyo kubwo Obuluwa, obulisilamu buliwa kwa hefudhu almani. Obulisilamu buliwa kukuma imani nebiye funabiyaba. Obulisilamu buliwa hefudhu al-arab kukuma mitiwa. Neugami kumutugu wabiyo, waliyo kukuma